için, emon için. Ve ekibin cıfım on için, oh yeah, emon için, emon için. Hedim mi duyma baby, emon için, yeah yeah.